0: FM yine sürmek yevmek.
1: Antonin Dvorak, Bari Gişer, İm Sireli, Katarumen Magdalena Kojenan, Mezzo Soprano, Yev Graham Johnson'a daşnamur.